çemeni lazıma nedir? Valili skota nedir? Darşere beba nedir? Gogo ebo